utu mia diye nina ye wasem se niya utu mia ma emburu niya yesusuo anase yebisa